Anahtarına mostarı. Dostuna anahtarına mostarı. Dostuna dani. Namosu bekari. Morga abukul.